0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şinjangdı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Öl koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdaki yardımcınız bulut. Yol abalına malumat verip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Solution 6.10.0 koşulgan nuskası canlıq jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu yardımcısı bulup sizden canlıq jaratu oyunuzdu zamatta kökületin. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırığa bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Solution 6.10.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun yardımcısı bulut. Solution soda şarçasında Şinjan'dan özgüçü bileklerin kalıgan vakitte satıp alasız. Solution 6.10.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köprünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkende Solution 6.10.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bulut. Madeniyatın çeki çok. Solution Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasını dayındayın. Solution 6.10.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkende Solution 6.10.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.10.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Solution 6.10.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, düynögö özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şinjangdı körsötöbüz.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Çöldü çaşıldandıru koşunda koşuldu. Hükümetin çetektöz çana uşul çöldöşün cüngü salı jöndömdüülörün çetektözünde azır yüncünün üyünün aylanasındagı 70 min modon aşın çöl cüngü salınıp, göçüttün 8 milyon tüpten aşını tegilip, uşun koşundagı mavusu çölün cüngü salı salıştırması 85%'a jetti.
1: Azırkı cüngonu karap görüngüz. İçki Mongoldagı mavusu çölün karap görüngüz. Tokoylor ansosu var jönököy kişilerden baştalat. Yin Yüjen'den bir ansosu var ele. Anın güyesi uşul ansoğu koşulup. Min da uşul ansoğu katıştım. Jungo hükümeti da ansoğu koşulup, ansoğuz riyanlılıkka aylandı. Em uşka janlıktardan görünüzdür. 6 aydın 1-ci günden başta 102 türdü mamleket ölçemi jolgo koylat. Mında kooptu buyumdardı taşu, orumulu, gaz güydürücü jabdularda elektr koldoonu koopsuzdugu, jasandı tahtalardan formaldegit koyo berüü mölçörü, siyaktuu mamlekettik ölçemdör, jalpılı koopsuzdukta kamsıstap el çarbasının jogoru sapatta önügüsünü küç koşuunu, ölçöm türöçü menen kamdayt.
0: Mamleket tar gözümüldü başkarı idarası bugün en jaŋ sanduu maalımat jarıyaladı. 2025 yıl mamleketibiz tastıktagan baldar daarsı 138 bolup, tarıhtagı jaŋ biiktikti jaratıp, baldar daarsın tastıktuu sanı ulandu 5 yıl arttı. Jakınkı 5 yılda mamleketibiz jalpı tastıktagan baldar daarsı 449'a jetti.
1: Bugün 39-nçu olku dünyalık tamek tartboo günü. Mamleketik salmantı saktoo densoluk komiteti jarıyalagan bıyılkı dünyalık tamek tartboo gününün negiz teması. Jaştıkta tamek tartboo, bolu çok çeksiz. Ar kaysı jerler baylanıştı ügüt kıymılın ötkördü. 15-nçi 5 yıl mezgilinde mamleketibiz jaş ösprimdördü tüyündü kişiler toobu kılıp, tamekini tizgindöö kızmatın tereginen jılıştatıp, kişilerden tamek tartuu salıştırmasın ulandu tömendetöt.
0: El İşler Ministerliği bugün mamlekettik eresege jetpegenderdi kutkaruu koruu aparatı sapatty jogorlatıp önümdü arttıruu atay aракетин козготту. Болочок жарым жылда система сандуу маалыматын жаңылоо сыяктуу 6 чоң аракет аркылуу кириске кийлигишүү сыяктуу тейлөө жөндөмүн чордондо жогорлатып кыйынчылыкка кабылган эресеге жетпегендерди ан сайын кубоопсуз, ан сайын мээримдүү үйгө ээ кылат.
1: Bugün saat 2'den 7 minut ötkündü mamleketimiz Şi Chang jasandı jandoşturu borborunda Changjing 2D taşıcı raketa menen jasandı jandoş internet teknikasına jasandı jandoşun jeŋişti uçurdu. Jasandı jandoş aldın belgilengen orbitaga ийгиликтүү кирди. Кол телефон энди алкакты тикелей jasandı jandoşku jalgo сыяктуу техника сынагын далдөөнү кулаш жайдырат.
0: Жакында Гуандун Шангаң аумун чоңголтук райондогу бир жаң саясат расмий тастыкталды. Гуандун Шангаң аумун чоңголтук районунун ичке райондогу 9 шаардын белгиленген өтмөгүнөн ичке районго убактылуу кирип чыга турган ары Гуандун Шангаң аумун чоңголтук райондогу ичке райондун 9 шаарында эркин каттай турган Шангаң аумун саякат кемесине карата боорун болуун кечирим кылуу жана убактылуу кемелердин таандуулугун тизимге алдыруу саясатын жолго койду.
1: Bugün tüştön kiyinge çeyin 2026 yılda kino biletinin satılısı 15 milyar 700 milyon yuandan aştı. Mında Realdo Siyuzet'teki film çoğun eneme yazılgan suikatı uda 3 hafta bir gündü kino biletinin satılı tizmesinde birinci oldu. Uşurda kino biletinin satılısı 1 milyar 400 milyon yuandan aşıp, atalgan filmde koyu vaxtın 6 ayın 30 günü çeyin uzartı ucar yalandı. Arı çetelderde art artından jalpıga koyula başladı. Mından bülük jazgı esalı mezgilinin jetkelüsüne yerçe uşurda 4 yolu ötü. Pinhu deniz soğuşu sıyaktuu 50'den aşın jaŋı filmdin koyuluu waktı bektildi.
0: İran kuraldu koşunu Hatam Anbiya Borward kolbaşçılık işte 30 gün mınday dedi. İran Hormuz deniz kısığında kattuğun jalpiyetke başkarın yolu koydu. Bağırdık soğuda kemeleri May Parahot oşundu ile başka yeldik kemeleri sözsüz İran İslam Güntörştü kurgu atıretti deniz armiyasının ruhsatına ayıp olup, belgilengen katto lenyas boyunca jürüs tiyiş, atalgan kolbaşçılık işte okşuş vaqta eskert mınday dedi. Arğanday bir çet mamleketin asker kemesi Hormuz deniz kısığın başkaru işlerine geligüşüce deniz üstü katto tartıbına tozkoldu kılığa vurunsa, İran Kuraldu küştörü layıktu hareket koldonot. İran mağlama taralçılarının bugünkü kabarına karaganda İran İslam Güntörştü kurgu atıreti bugün mınday degen. Akış armiyasının MQ-1 adam suçağı oşol günü taŋ saarda İran deniz teritoriyasının mekindigine kirgende İran jak başkarla turgan bombo menen atıp düşürgen. Akışı mağlama taralçılarının 30 günkü kabarına karaganda Akışı Zontoŋ Trump Akışı İran düşünüşü eskertmes algaçkı dolvoruna tüzötüş kirgizüünü talap kılıp İran özük maselesi sıyaktuu jaktarda ansayın küştüü maydanın koldongon. İran eŋ jogoru kösömünün asker iştere akılçısı Rizaye oşol günü mınday bildirdi. Akışı ötü aşkan talaptı ortaya koydu. Akışının çınığı sülöşüünü kaalabay turganın talı dedi. Bul Akışının 3-cü jolu tışkışterde bet burusu. Эм назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сыралия мамлекет коргоону армиясы бүгүн жарыялаган билдирүүгө караганда, Сыралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү Литани дарыясынан өткөндөн кийин чабуулун уланды кеңиртип, Набати айланасындагы

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktum malumat aralıcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Dene terbiye güyerman darajana sırttan gelgen sayakatçıları çağan tokoyda çoğulup büyütü odandan açtımak suğusundu. Gonolgo kesiminin sızıl götürülüsün törtme öktödü. Çağan tokoy odanındaki belgülü başkanının hızmatkeri Kayserjan Kurban mınday dedi. Jaşan, tamak materyalı murda jeterli dayında, kurmalarda tayin teskedik. Hazıktı koopsuzluğun, çöyre tazalığın jana, tamak sapatın bütbarıştuğa tağın tizgindep, köpçülüktün kubanıp, bırakatlanıp tamakçı işine gepildi kıldı. Büt aptınım rayonu zakargası çoğun soda sarayın uğursal tolukları mayramlık mörüttü bekem karmap. Mol, özgüçü paydanı öğüttün öp berip, gerekti önül geri sürü kıymıldarını alıp çıkıp, kalıktın gerekti kızılığın çiğir alttı. Korla şarı kuyca, şıday ayantının ticara satuğa cevap tusu. Çım meymey, mınday dedi. Mayram mezgilinde jaş öspürümdür oyun numurları, tüygün dağımları saltanatı. Sancavcu elektronduk oyuncuk çarışı. Tabiatta iliktu jarışı siyaktu kıymıldarda alıp çıkıp, karıdar ağımı demeydekinin 1,5 SS'nde teng boldu. Korla şaharının turgunu vanluğu mınday dedi. Kıymıldın epkini çoğun, dağı belekleri bar eken. Misalı baldardın giyimi siyaktuları, kıymıl bütkönden gindağı gerek töbeletin işte tüge bolat eken. Göp cengildik berilip, göp akça uzun ömdelip kaldı. Bu yolki İsalu'da sancı mayda cemekter köçüsü sayakatçılardın joğuru karakanan oturulup alıp, gününe kütüp alan sayakatçı sanı 8000 kişiden aştı. Fıntang, Lianfen, Tapanji, Jayou Gou siyaktu özgüçü tüygün dağımdar çağır taraptan gelgen sayakatçılardı oğuz deyip satıp alıqa eliktirdi. Ningşalık sayakatçı Lu Jinxiang mınday dedi. Tapanji aptan jegiliktü bolup tur, dağımı oğuzbuzda kaldı. Hayvay gönüldü oynuduk. Mahva, kuymak satıp aldım. Üydöklörgü bul özgüçü jemeklikti oğuz deygizem.
1: Kurman aittik Esaluda, Abdonum rayonobustun katto saparga çıgusu turuktuu tartiptü bolup, büt koomdu rayon attagan kişiler mölçörü 28,398,800 adam ret boldu. Emi stansiyabız kabarçısı Lokaydan bul jönündökü kabarın ugasızdar. 5-nji aydın 31-nji günü Komol Bogzalı kaytkan jürgünçülör jogoru karkınan oturlap aldı. Oşol günü jalpı jönötkön jürgünçü sanı 12,000 adam retten aştı. Ürümçü şaarının turgunu Анжи Юан Эсалуда Комолга тууган чылап барып, туңчыга олтуруп, эки жер арасында каттады. Ал мындай деди: "Туңчы абдан тез, абдан оң тойлуу, чөйрө абдан рахат экен." Курман айттык Эсалуда Шинжаң аба жол ар кайсы учак жайларынын жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 811,700 адам ретке. Жүк жолдонмо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4850,1 тоннага жетти. Жалпы 6981 кезекчи учакты учуруу кондурууга кепилдик кылды. Иле Кулжа эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр агым өзгөрүшү боюнча учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү, коопсуздук текшерүү, учакка чыгуу оозу тейлөө күчүн кыймылды тескеп, кезекчи учактарды кыймылды турпатта күзөтүү жана маалыматтын маалымдоону күчөтүп, аба жол ташымалынан коопсуз жогору берекеттүү модусун бүт күчү менен камсыздады. Uçak çayı jürgünçülör teylöö bölümünün kızmatkeri Lo Yen mınday dedi. Mayramdık jürgünçülördü ağım özgüçölügüne karata uçak çayı büyürü kızıtkan abajol leniyasın göböytüp, tüyündü türdü mamleket içi sayakat şaarları Beijin, Xi'an, Chengdu, Zhengzhou, Shijia, Zhuang siyaktu kızıktu abajol leniyasın göböytüp aştı. Тең арымда кезекчи учак убактын кылдаштырып, залга барганда ортодо которулуу покейин тургузуп, жүргүнчүлөр учактан түшкөндөн кийин тике кийинки өтөмөсүн бүтүрүп, экинчи ретке коопсуздук текшерүү, экинчи ретке учакка чыгуу эмерек жөнөтүү өтөмөсүн бүтүрбөй эле өтө турган болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Kurman aittik İsalu'da Şinjan'dığını sayakatında jergilikte çökme tereng sayakat toyu engseye götürüp, madaniyat esteliklere jayıpkan ezildi ürünü sayabay kızuğu bolup, hayılgıştık zattığımız madaniyat murasları jan jaşo güçünü özgörüp, şaarga jakırı mikro tınıgı negizge ağım gaylanu görünüktü özgüçölügü görünüp, madaniyat sayakat pazardan çiralısı jalpı betke koyu verildi. Stansiyavuzdan onu ursalga varını gastar. Esalu mezgilinde Göktokoy seyrek kezde üçüncü metalı mamlekette kem bakça sıkırdarlar ağımı jogoru belesine oturulap aldı. Jaŋı Jüngünün seyrek kezde üçüncü metalı öner jay beşigi deb atalgan katuu emgek siŋirgen kene özünün özgüçö öner jay urandı tartımdulugu jana tereŋ kızıl körüngüsü menen büt mamlekettin jer jerlerindeki sayakatçılardı kelip taaka kılууга eliktirdi. Sayakatçılar aybattuu üçüncü numurlu kene jana tereŋ jer astı kene öŋkürüne girip algımuun kuruuçulardın japalı kürüşkün aŋgimesin ugup bol kaarman kendin mamlekettin korgonuu işteri jana öner jay önügüsü üçün koşkon zor salımın çögüü ıŋgayında tuyundu. Шандондук саякатчы Пал Мырза мындай деди. Биз бул жолу кең көрүнүшүн көрүүгө келип өтө.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüñüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuñuzdakı jardamçıñız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiñiz bolot. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırğa bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Slow Shooting soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Slow Shooting jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde ay tamak kartasın dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası ürönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılıñızdakı jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televizyon Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkını

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigi.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.